0: geliyor.
1: Maipiranga FM. É sintonia total.
2: Sintonia total. Sintonia total.